0: 그러니까 고통이 아무거나 오갈 수는 오늘까지 됐던 세상에 영어를 쓰면 결국 내가 대비를 맡아본 가능이시야. 결국 내가 가라 말하려니 결국 내가 다 같은 내가 바싹 가라. 결국 인터넷 모르 깔깔차가만다게 모르고 뒤에 빠르는 경우 고르프고 나온 것에는 경우 호가 사분에 가로 되고 이런 대적 입도가 호우차모하는 거구나 오는 게 다시 달리는 이수와 뭐 이런 대리만 사무사 관리하고 해야 되게 없는 것인데 이거 또 이거 뭐지 경우 호우티를 틀어가지고 뭐 이건 내 것이 아니라 아빠 이런 대대 모르상 가능성 그냥 와로 하면 되지 지금은 내가 아시는 모든 멤버들에게 빨리 좀 호로 가서 그러니 좀 호로 가르길래라 그랬다 저장 아 내를 비자마비 근데 이제 들어가 하도록 하고 가야돼 근데 내 비자마비 열이 와만 있어
1: 이거다 아코다 Eilid.
2: Ano ka tole ka makate?
1: Kau fela?
2: Ano ka tole ka makate?
1: Kau fela?
2: Itchaba na sa kumu. Estugye na hote nga piti tomaki. Libicho na kaki nga piti na sito kukumu waka otintala. Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ate mo le tse tsantapelo da tle bollo latlo halegwe ate monna ke pela wa itlela ka kolonyama nem phasolo ke fa sui le ke tsatsi ba 20 pone mbusi go sa ga toka nna ka le mahlo a shebile mo le se di ga di tshaba o khono mo nate ha o putile o khono go la tsu hante go lo bona malo tsa thujane o khono sa bana go le buti anti nga e le tala bona ke ntate ke na fitse go go mo aka o tentala ja le bo wa ntate
1: ha ke le bo we ele shobele metso robedi metsotso ka mora hora bobedi re ntse re letile thojane re letile ka lerato